İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel soğullar. En güzel soğullar. Radyo sahilde.

0: Elveda gençliğim, elveda derde. Perdeler kapandı ömür sahnemde. Vakit doldu artık, bana müsaade. Hakkını helal et, helal et be usta. Helal et be usta. Helal et.
1: En hit şarkılar 24 saat radyo sahilde. Körfez'in en güçlü sesi.

Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Yetinmeyi bilir misin?
1: Radyosahil.com.tr
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
1: Radyo
2: Sahil.

Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: 24 saat hit müzik.
1: Arabam!

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1400

0: Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
6: tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres: Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın: 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
7: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Hadi sen gidişine de her

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo Sahil.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554-907-1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.

şans verdi, her şey bitti bak derken bir bilene sor. Eğer şüphem varsa benden, insanlar birazcık amatör. O yüzden duygusal düşünmek için erken. Tanıyorum sahteyi gözlerinden, bu yüzden güven duymam sözlerine. Her şey 3-5 dostum ve ailem için, sakın ağzını açma benim özlerime. Alıyoruz markaları 10 binlere, kim doğru kim yanlış dinlemem. Eskiden biriydim, emniyetten mimlenen, şimdi oldum.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar bu gece.

0: Burası Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Umarım güzel bir güne, güzel bir haftaya başlangıç yapmışsınızdır. Ve o şekilde de ilerler. Hafta sonunuz nasıl geçti? Güzel, keyifli bir hafta sonu geçirmişsinizdir umuyorum. En azından yağmur yağmadı, öyle diyelim. Artık biliyorsunuz sonbahar ayındayız. Bir gün hava güzel, bir gün yağmurlu. Aslında normalde dengesizlikleri sevmem ama sonbaharı ayrı bir seviyorum nedense. Öyle işte, hepimize yepyeni ay huzur, bolluk bereket getirsin. Tekrardan şöyle bir güzel temennilerde bulunarak haftaya başlayalım. Hemen selamlarımı yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İşçilerimiz, işverenlerimiz, esnaflarımız, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, hepinize kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Radyolarını yeni açanlar bizlerle ya da benimle yeni tanışanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Özlem Körfe. Rengarenk programımda her gün farklı konseptimle sizlerle olacağım. Bol bol müzik, bol bol sohbet olacak. Bugün günlerden pazartesi, yani farklı ülkelere doğru yolculuk yapacağız. Bakalım radarımıza bu hafta hangi ülke takılacak? O zaman ilk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Özlem'le Rengarenk'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

özelsin aşkın, tanısan çok seversin. Bana özelsin aşkın, bana özelsin. Her halinle güneşten, hatta benden güzelsin.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda başladı biliyorsunuz. Şimdi Blue Diamond Ala'da pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. 1800 liralık parfümler pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 liraya hala verilmekte. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere ekstra indirimleri var. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala'ya takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü kampanyalar yavaştan kendini göstermeye başlayacak. Sizler de kampanyalı fiyatlardan ürünleri almayı, güzel takılar, aksesuarlar almayı unutmayın. Şimdi Barış Manço dinleyelim mi? Halil İbrahim sofrası desin. Allah herkese böyle Halil İbrahim sofrası nasip etsin. Şöyle güzel temennilerle başlayalım değil mi pazartesiye?

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
5: tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
6: Reklamlar bitti.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

girdim müra. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

Efendim, birbirinden güzel şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz bugün farklı ülkelere doğru yolculuk yapacağız. Ve şimdi Japonya ile ilgili bir şeyler görmüştüm. Onlardan bahsedeceğim size. Bakalım Japonya'da neler varmış. Şimdi adamlar teknolojiyi o kadar çok geliştirdi ki, mesela atıyorum bir yere gittik, elimizi yıkayacağız değil mi? Elimizi yıkayacağımız lavabonun orada telefonlarımızı dezenfekte etmek için de bir yer yapmışlar. Oraya telefonumuzu koyuyormuşuz ve biz elimizi yıkayana kadar telefonu dezenfekte ediyormuş. Bu çok güzel bir şey çünkü bizim ülkemizde de var artık. Telefonsuz tuvalete bile girilmiyor. Yani bizim elimiz kolumuz bir diğer organımız gibi bir şey oldu. Sonra Japonya'da yine metroda, toplu taşıma yerlerinde böyle kapıları, hani bir boşluk kalıyor ya, kapıların orada boşluk, raylarla arasında boşluk kalmasın diye bir aparat gibi bir şey yapmışlar. Böyle orası kalkıyor metro durduğu zaman. Oradan kendileri düşmesin, çoluk çocuk ayağa vesaire girmesin diye güvenli bir geçiş alanı sağlanıyor. Ve şöyle de bir şey var. Bazı koltuklar havaya doğru böyle hareket ediyor. O da böyle tam en yoğun olduğu dönemde. Böyle mesela iş çıkış saati, mesai saatleri sonunda ya da mesai saatleri başında işe gidiyor ya insanlar, kalabalık oluyor diye yer açmak açısından belirli saatlerde o koltuklar havaya doğru kalkıyor ve ayakta daha fazla yolcu alması için de olanak sağlıyormuş.

Efendim, ilk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda sonlandırıp reklamlara gideceğiz. Sonrasında ikinci saatimize devam edeceğiz. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No.3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Takip edin storylerini, özellikle özel günlere yakın bu mevsimlerde çok güzel kampanyalar başlıyor. Kaçırmanızı istemem. Hem hanımlar hem beyler. Beyler, eşlerinizi, annenizi, kızınızı ya da sevgilinizi mutlu edebilirsiniz. Biliyorsunuz her kadın pırlantaya, altına bayılır. Yani her en istemiyorum, yok ya ben takmam diyenler bile altın ve pırlanta gördüğü zaman şöyle hani yelkenler suya iner derler ya. Aynen o hale gelebiliyoruz. Bazen çok uygun fiyatları güzel kampanyalar oluyor. O yüzden storylerini takip edin. Özel günlere yakın çok güzel kampanyalar oluyor ama sınırlı sayıda oluyor. O yüzden kaçırmanızı istemiyorum. İlk önce benim dinleyicilerimin faydalanmasını isterim. Ne demişler? Önce can, sonra canan. O yüzden önce sizler, sonrası sonrası. Bak, kendim de demiyorum, sizleri daha öncelikte koyuyorum. O yüzden hani ben burada denk gelmem, söyleyemem, gözden kaçar kaçmasın. O yüzden Blue Diamond Ala'yı takibe alın bu devirde, kampanyada altınları, pırlantaları nerede bulacaksınız başka türlü, değil mi ama? Şimdi Hande Yener'le reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
6: 1980'den beri Uğrak Büfe.
5: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
8: Reklamlar bitti.
9: Radyosahil.com.tr.
10: Radyo Sahil.
9: Körfez'in en güçlü sesi.
10: Tam 95'te.
11: Radyo Sahil.
12: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
13: Rengarenk yarenk.
10: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, programımız Revo Velo Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluşuyor ve eşsiz güzellikte olan manzarasıyla sizlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619. Rezervasyon numarası 0532 741 5435. İletişim numarası Revo Velo Restoran. Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Şuh nefes diyecek. Sonrasında bakalım Japonlar başka neler yapmış?

Efendim bakalım Japonya'da başka ne gibi gelişmeler oluyormuş? Az önce ellerimizi yıkarken aynı zamanda telefonu bir yere koyuyorduk. Böyle telefonumuzu da dezenfekte ettiğini söylemiştim. Sonrasında metroda böyle ekstradan bir ayak olduğunu, inip binenlerin takılıp düşmemesini ya da cebimizden herhangi bir şeyi oraya düşürmemek, boşluğa düşürmemek adına ve metroda yine kalabalık saatlerde, yoğun iş çıkışı ya da işe gidiş saatlerinde daha fazla yolcu alabilmesi için koltukların yukarıya doğru hareket edip alan açmasından bahsetmiştik. Bakalım başka neler varmış? Şemsiyeler için bir yere gidiyorsunuz mesela, yağmur yağıyor. Şemsiyelerimizi böyle bir şemsiye kurutucu denen bir cihaz var. İçine koyuyorsun ve 10 saniyede şemsiyeni kupkuru hale getiriyor. Böylelikle sağa sola damlata damlata getirmiyoruz ve gittiğimiz dükkanlar, mekanlar kirlenmiyor. Ayrıca marketlerde çocuklar için küçük küçük şeyler de varmış böyle. Market sepetleri, hani bizim kullandıklarımız var ya, çocuklara özel böyle küçük sepetler yapmışlar. Çocuklarla markete gittiğimizde o sepeti veriyormuşuz. Kendi ihtiyaçlarını alıp oraya koyuyormuş. Böylelikle alışveriş yapma bilincini çocukluktan itibaren oluşturuyorlarmış. Bitti mi? Bitmedi. Yine çocuklar için özel bir banka varmış. Çocuklar belli bir yaştan sonrasında bankaya, o çocuk bankasına gidiyorlar. Kendi harçlıklarını veriyorlarmış ya da onlara açılan böyle küçük böyle özel bir kart gibi bir şey var. O karttan kendileri gidip oradan parasını çekebiliyormuş. Bu da yine aslında ileriye güzel bir yatırım. Çünkü günümüzde çoğu insan, yetişkinler bile o tarz işlemleri bilmeyebiliyor. Neden? Genelde çünkü evde eşler yapıyor ya bu tarz şeylere. Eşler yaptığı için hani ihtiyaç duyulmuyor. Ne zaman ki eşlerin başına bir şey geliyor, Allah korusun, o zaman hani yapmak durumunda kalınıyor. Belli bir yaştan sonra da zor oluyor ama bunlar çocukken alıştırıyorlarmış. Aslında doğru olanı yapmışlar. Mesela... Neyse bu konuya daha sonrasında gireyim. Şimdi şarkıyı çok fazla bölmeyeyim. Daha sonrasında bu konuyla ilgili anlatacağım.

0: Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar.
4: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
6: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyosahil.

Efendim, programımız Reva Vela restoran sponsorluğunda devam ediyor. Japonya ile ilgili devam ediyoruz. Şimdi Japonya'da ilaç kutuları varmış. Bizim bildiğimiz bu, hani biz de eczanelerden alıyoruz ya unutmayalım diye. Hani hangi ilacı içtik, hangi öğlen mi, sabah mı, akşam mı unutmayalım diye kutuluyoruz ya. Bunun böyle poşet içindeki versiyonu var ama siz koymuyorsunuz. Şöyle kendileri hazırlamışlar. Üstünde günler yazıyor. İşte pazartesi ayın 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'sı. 30 gün boyunca hangi ayda, hangi günde içip içmediğini unutmaman adına saatine kadar böyle poşetlerde tek tek tek tek tek ilaçları paketlemişler. Ve aldığınız zaman gününü, saatini şaşırmayacağınız. Yani saat değil de hani sabah içiliyorsa sabah gibi. Üstünde notları var. Biz kendimiz uğraşıyoruz ama Japonya'da hiç uğraşmanıza gerek yok. Direkt bu şekilde alabiliyormuşsunuz ilaçları. Japonlar herhalde bu kadar her şeyi pratikleştirmişler ki çok çalışkanlar zaten, onu biliyoruz. Herhalde daha fazla çalışabilmek adına, vakitten tasarruf için. Mesela ATM'ler var. Hani biz böyle para attığımız zaman su, içecek vesaire veriyor ya, sıcak yemeğine kadar parayı atıyorsunuz, sıcak yemeğini seçiyorsunuz. Mesela atıyorum, onlar hani böyle noodle vesaire şeyler var ya, seçiyorsun, sıcak bir şekilde sana veriyor derken, mesela atıyorum noodle'ı veriyor, yanında kaynar suyunu da veriyor, koyuyorsun, yiyorsun falan filan. Böyle pratik, inanılmaz pratik şeyler var. Marketlerde de hemen böyle pıt pıt pıt pıt ısıtıcılar var, koyuyorsun, ısıtıyorsun, hemen alıyorsun, tüketiyorsun anında. Yani bizlerin aksine zaten bizim yemek hazırlama olayımız kaç saatimizi alıyor değil mi? Hemen tık tık tık tık iki tuşla. Hem yemek hazırlama derdi yok, hem pratik, hemen acıktığınız zaman eve gitmeye de gerek yok. Hemen tık tık tık ATM'lerden

Efendim, Japonya'da bir de şöyle bir şey söz konusuymuş. Japonların evlerinin neden toz olmadığının sırrı demişler. Japonya'da temizlik bir görev değil, günlük hayatın bir parçasıymış. Sanki bizim günlük hayatımızın bir parçası değil de sanki görevmiş, üstünü konuşamadım da ücret alıyormuşuz gibi bir tavır sergilenmiş. Şahsen bir kadın olarak şu an çok sinirim bozulmuş durumda. Sanki biz iş olarak yapıyoruz, karşılığında menfaat alıyoruz. Allah Allah, saçımızı süpürge edelim, boş beleşe. Neyse, konumuza dönelim. Amaç sadece ortalığı toplamak değil, kaosun birikmesini baştan önlemektir. Küçük temizlikleri her gün yapmak büyük bir dağınıklığın önüne geçer demiş. Her eşyanın bir yeri vardır. Bizde de her eşyanın bir yeri var yani. Bir dakikalık kural. 60 saniyeden kısa süren işler hemen yapılır. Yemek yedin, bulaşığı yıka. Bulaşık yıkama bir kere 60 saniye değil. Biz kırklıyoruz onu yıkarken, bir de makineye koyuyoruz. Yani düşünün, hem yıkıyoruz zaten hem de temizlendiğine ikna olmadığımız için makinenin içine koyuyoruz. Sonracıma, kıyafeti çıkardın az. Biz zaten fırlatıyorduk sağa sola. Toz gördün sil. Küçük işleri zamanında yapmak sonradan saatler kazandırırmış. Zaten biz de yapıyoruz. Niye bizden bahsetmemişler de kalkmışlar burada Japonlardan bahsediyorlar? Minimalizm estetik değil, işlevselliktir. Gereksiz eşya saklanmaz çünkü her eşya ayrı bir sorumluluktur. Daha az eşya, daha az toz, daha az temizlik falan, daha fazla alan demişler. Bak bu konuda evet, biz birazcık bu konuda kıyamıyoruz eşyaları vaktinde temizlemeye. Taşınma aşaması bu açıdan güzel oluyor. Geliyorlar ya böyle toplanırken, onu da at, bunu da at, şunu da at. Bazen böyle işime yarayan şeyleri de atmışım, yeni fark ediyorum. O kötü oluyor ama yenisini şimdi alacağız. Boşu boşuna masraf çıktı. Bu konuda katılıyorum. Seyreltebildiğim kadar eşyaları seyreltim. İnşallah ki doldurmam tekrardan. Bu bizde var. Bu Türk kadınlarında var. Aman şu dursun kullanırım, bu da dursun kullanırım mantığında olduğumuz için maalesef. Temizlik gösterişte ilk kendine saygıdır. Çocuklar küçük yaştan itibaren temizliğe katılmayı öğrenir. Çünkü temizlik günlük hayatın doğal bir parçasıdır. Dağınıklık birikmeden önlenir. Şimdi gelin de bunu bizim çocuklara anlatın. Valla hafta sonu şart koştum. Dedim ki bundan sonra her cumartesi odanı topluyorsun, süpürüyorsun, vilada yapıyorsun, toz alıyorsun ve bu erkek çocuğu ileride umuyorum ben bu alışkanlığı oturtturabilirsem gelinim kulaklarımı iyi bir şekilde çınlatır. Çünkü çocuklarımıza kıyamıyoruz. Bak bu konuda da doğru yapıyorlar. Bizler çocuklarımıza kıyamadığımız için aman yorulmasın, aman onu yapmasın, aman bunu yapmasın diyerekten böyle müdahale ediyoruz. Kötü de yapsa karışmıyorum. Çünkü benim annem rahmetli yaptığım zaman beğenmiyordu. Beğenmediği zaman ben de bir daha yapmak istemiyordum ki yapmıyordum. Kavga çıkıyordu evde. Kötü de yapsa tutuyorum o çenemi. Sonrasında o yokken arkasından düzeltiyorum. Neden? Böyle o sorumluluk otursun istiyorum. Özellikle erkek çocuklarında kızlar hani bir yaştan sonra mecburi yapıyor ama erkek çocukları sonrasında evlendiğinde anan sana hiç mi bir şey öğretmedi diye kayınvalidelerin kulakları çınlıyor. O yüzden ben bunun önüne geçmek adına daha bu yaşlarda şu an 12 yaşında kural koydum. Her hafta sonu o oda silinecek, süpürülecek, miladası her şey yapılacak. Bütün odanın sorumluluğu ona ait. Umuyorum bu sistemi şimdilik hevesli ev yeni olduğu için yapıyor da umuyorum devam eder. Ay çok konuştum değil mi? Dur kurtuluyorsunuz, program bitiyor birazdan.

0: Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımı Reva Vela restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da bulunan Reva Vela restoranda Hasan Usta'nın maharetli ellerinden çıkıyor. Eşsiz bir manzaraya sahip. Kahvaltı severler, hafta sonu cumartesi ve pazar günü sizlere de güzel şöyle yöresel ürünlerle hazırlanmış mis gibi bir kahvaltı hazırlanıyor. Hem göze hitap ediyor, hem mideye hitap ediyor, hem de zaten manzara efsane. Sakin, huzurlu, güzel bir mekan istiyorsanız Reva Vela Restoran sizler için. Kış döneminde sürpriz sanatçı konukları da olacak bu arada. Eğlenmek için de yine aynı adresi tercih edebileceksiniz. Dedikten sonra bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımı az önce de bahsetmiş olduğum gibi Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Allah nasip ederse yarın kaldığımız yerden magazin haberlerimizle devam edeceğiz. O zaman sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın sabah saat 10-10 geçeği gösterdiğinde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlem'le Rengarenk sona erdi.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Kafesin en güçlü sesi. Arka arka geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

yaşarlarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlarla.

İstersen dönsün dünyacım işlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla surnalarla. İstersen çınlatalım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam. Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Serap'la Hayata Dair. Ay ay ay ay ay, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından. Ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlık, huzur yerindedir. Çünkü önemli iki şey gerçekten: sağlığınız, huzurunuz varsa dünyanın en zengin insanlarıyız, öyle değil mi? Diğer şeyler mi? Boş verin, akacak, yolunu bulacak bir şekilde. Tabii ki üzüleceğiz, kırılacağız, döküleceğiz, yapışacağız ama ne yapacağız? Daha güçlü bir şekilde kalkacağız. Çok da fazla kendimizde tutmayacağız tabii diğer şeyleri. Oh, hafta sonu nasıl hızlı geçti? Bana hızlı geçti, bilmiyorum size nasıl hızlı geçti mi, geçmedi mi? Orasını siz bilirsiniz. Efendim, haftanın ilk programı günlerden pazartesi, günlerden burçlar. Bakalım yıldızlar bizlere neler fısıldamış, hepsine göz atacağız. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda programı açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol bol bol kazançlar diliyorum. İyi bir hafta olsun, güzel bir hafta olsun. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim, sizlere de saygılar, sevgiler gönderiyorum. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz, herkese kolaylıklar olsun efendim. Ve
1: tabii kıskanırım, belki hırslanırım, sen de aşk çocuğu
0: ol da gör bakalım. Serdar Ortaç, bebeğim oldun.

vermeme gibi bir huyum var. Arada yazıyorum. Benim oldum daha ilk günden ne çabuk.

Efendim, şöyle bir kendimize geldik mi? Oh be, vallahi güzel şarkılar dinleyeceğiz. Saat 15'e kadar siz sevgili dostlar, günlerden burçlar dedim. Burçlarınıza şarkılar armağan edeceğim. Ama eğer yazarsanız bana, ben şu burçtanım diye de isminize özel şarkı gelir. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyiz. Dinleyin, dinlettirin. Şöyle hemen benim frekansımı yakalayanlar sevdiklerine hemen haber versin ki gönül köprüsü olmak isterim sizler arasında. Evet, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Valla böyle sevdiklerinizle güzel anlar yaşamak istiyorsanız, güzel anılar biriktirmek istiyorsanız, şahane lezzetler tatmak istiyorsanız, Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran. Böyle önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Oh, mis gibi değil mi? Hayal etmesi bile çok güzel oldu şu an. İletişim 0554 907 1279 Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da sevgili dostlar. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa dedikten sonra hemen sevgili koç ve yükselen koçlar, burada mısınız? Orada mısınız? Oradayız dediğinizi duyar gibiyim. O zaman iş kariyer diyelim. Bu hafta özellikle ortaklıklar, iş birliktelikleri ve ben tek başıma mı ilerleyeceğim biriyle mi konusu öne çıkıyor. Terazi yeni ayı size karşı tarafı gösteriyor. Patron, ortak, müşteri ya da birlikte çalışacağınız biriyle önemli konuşmalar yapabilir. 10 Ekim civarı şartlar netleşebilirmiş. Sevgili koç, yükselen koç, parada ne var? Venüs retro para tarafında değeri doğru mu biçiyorum sorusunu getiriyormuş. Ortak para, borç, ödeme, alacak, verecek ya da paylaşılmış bütçelerde geçmişten kalan bir konu tekrar açılabilir. Büyük harcamalarda acele etmeyin diyor. Aşk ilişkiler ne diyor? Haftanın ana konusu bu. İlişkiniz varsa denge konuşulacak. Bekarsanız geçmişten biri yeniden görülebilirmiş. Ama ya geçmiş de geçmişte kalmış. Adı üstünde çok da takılmayın. Ama geri dönmesi uygun olduğu anlamına da gelmiyormuş. Özellikle 11 Ekim'de çekim yüksek, tolerans düşükmüş. Sağlıkta ise stres kaynaklı baş ağrısı, gerginlik, uyku düzenine dikkat, hızınızı biraz düşürmeniz gerekebilir. Stres hepimize zarar, o yüzden çok fazla strese girmemeye çalışalım lütfen. Sevgili koç ve yükselen koçlar, şarkınız hemen geldi.

dedi Ceylan Ertem. Efendim boğa ve yükselen boğalarla hemen devam edelim. Çünkü zamanımız kısıtlı. Hepsini yetiştirmek istiyorum program sonuna kadar. İş kariyer diyor ki günlük iş düzeniniz, çalışma ortamınız ve sorumluluklarınız değişebilir. Uzun süredir ertelediğiniz bir iş yeniden önünüze gelebilir. 7 Ekim civarı toparlanmak, düzen kurmak ve eskileri kapatmak için iyi bir zamanlamaymış. Para konusunda Venüs sizin yöneticiniz olduğu için retro sizi direkt etkiliyor. Harcamalarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Eski bir ödeme, unutulmuş bir masraf ya da daha önce düşünülen bir alışveriş tekrar gündeme gelebilirmiş sevgili boğa ve yükselen boğalar. Bakalım aşk ve ilişkiler ne diyor? Siz retrodan en çok etkilenen burçlardan birisiniz. Eski partner, eski konuşma, eski kırgınlık, bir şey yeniden açılabilir. İlişkiniz varsa karşı tarafın gerçekten ne istediğini daha net görebilirsiniz diyor sevgili boğalar, yükselen boğalar. Aman eski diyorum ya, eskide kalmış çok da tın yani, önünüze bakın. Sağlıkta ise beslenme, uyku ve günlük rutin önemli. Küçük düzensizlikleri büyümeden toparlamak iyi olurmuş sizler açısından. Ve sevgili boğa ve yükselen boğaların şarkısı. Aha. Bak ne güzel bir şarkı denk geldi. Hazmedemeyenlere soda diyor Ebru Polat sizler için.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, üstüne de şahane tatlılar. Dostlarınızla da şöyle güzel ya da ailenizle keyifli vakit geçirmek için Seyir Kafe Restoran siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Efendim, İkizler Burcu'nda kaldık. İkizler ve Yükselen İkizler, reklamlardan sonra sizlerin burcunuzda yıldızlar neler fısıldamış onları anlatacağım. Ama şimdi bir istek şarkısı. Ekvator sevgili Isitro'ya sevgiler gönderiyorum yine. Çok uzaklardan, yine çok erken saatlerde kalkıp beni yine bugün yalnız bırakmayan radyo dostlarından bir tanesi sevgili Isitro. Ve şarkısı Feride Hilal Akın, Gizli Aşk sizlerle.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim, kısa bir reklamın arkasından Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda hemen şöyle burçlarıma dönüyorum. Sevgili ikizler, yükselen ikizler. Bu hafta iş kariyer konusunda yaratıcı projeler, sunumlar, sosyal medya, iletişim, görünürlük açısından güzel bir hafta. Özellikle 6-7 Ekim destekleyici, eski bir proje ya da daha önce konuşulmuş bir fikir yeniden canlanabilirmiş. Para konusunda ise kazanç fırsatı gelebilir ama retro nedeniyle hemen evet demek yerine şartları kontrol etmek daha doğru. Özellikle sözleşme ve ödeme koşullarını iki kez okuyun. Aşk ilişkiler ne diyor? Flört hareketli, eski bir hoşlanma geri dönebilir. Ya bu retro da herkese eskileri getiriyor yani, farkında mısınız? Bütün burçlara bir eskiler gelecek galiba ama tabii ki karar sizin, nasıl ayrıldığınız önemli. Şimdi aşk ilişkilerde kalmıştık. Flört hareketli, eski bir hoşlanma geri dönebilir. Yeni bir tanışma da olabilir ama çok hızlı anlam yüklemeyin. Merkür, Venüs etkisi size mesaj. Sohbet ve sürpriz iletişim getirebilirmiş. Sağlıkta ise zihinsel yorgunluğa dikkat. Aynı anda çok fazla şeyle ilgilenmek enerjinizi dağıtabilirmiş. Sevgili ikizler, yükselen ikizler. Şimdi şöyle bir bakalım size gelen şarkı, Eda Özülkü, Parolayı Söyle.

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için de şimdiden Aliha'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park'ın içinde olan Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtın derim. İletişim 0554-907-1279, Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliha'da. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliha dedikten sonra hangi burçta kaldık? Tabii ki yengeç ve yükselen yengeçlerde. Şimdi iş kariyer diyor ki, işten çok ev ve özel hayat tarafı dikkat çekiyor ve dikkat istiyormuş. Evden çalışma, aile sorumlulukları ya da yaşam alanıyla ilgili bir konu iş düzeninizi etkileyebilirmiş sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Parada ise ev, aile ve yaşam alanıyla ilgili masraflar çıkabilir. Taşınma, dekorasyon ya da ev için düşünülen bir alışveriş varsa Venüs retro nedeniyle biraz daha beklemek iyi olabilir. Aşk ilişkiler ne diyor? Duygusal olarak daha seçicisiniz. Geçmişte yaşadığınız bir kırgınlığı yeniden hatırlayabilirsiniz ama bu kez tepkiniz farklı olabilir. İlişkide güven ve aidiyet önemli. Sağlıkta ise mide, sindirim ve duygusal yeme konularına aman dikkat. Stresinizi bedeniniz daha hızlı gösterebilir diyor sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Şarkınızda şöyle güzel bir düet gelsin.

Efendim geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. İş kariyer konusunda görüşmeler, toplantılar ve yazışmalar yoğun, ancak ağzınızdan çıkan cümleye dikkat edin. Haftanın başında gereksiz resleşmeler olabilir. 6 Ekim'in ilk yarısı görünürlük açısından güçlüymüş. Para ne diyor? Yakın çevre, ulaşım, teknoloji ya da eğitimle ilgili masraflar artabilir. Büyük teknolojik alışverişlerde biraz beklemek iyiymiş sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Aşk ilişkilerde mi? Venüs retro sizi güçlü etkiliyor. Eski mesajlar, eski insanlar, eski konuşmalar yeniden gündeme gelebilir. Neden şimdi sorusunu sormadan ilerlemeyin. Sağlıkta ise boyun, omuz ve sinir sistemi gerginliği artabilir. Dinlenme düzenini aksatmayın diyor sizler için yıldızlar, sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Peki şarkınız ne diyor? Bahadır Tatlıöz, su yolunu bulur diyor sizler için.

Efendim, Başak ve yükselen Başaklar, iş kariyer diyor ki, iş tarafında verimli bir hafta düzenlemek, plan yapmak, yarım işleri bitirmek ve sistemi toparlamak için gökyüzü sizi destekliyor. 7 Ekim özellikle iyi bir günmüş bu konuda. Parada ise para konusu direkt gündemde. Gelir gider dengenizi yeniden kurabilirsiniz. Yeni gelir fırsatları olabilir ama retro nedeniyle rakamları netleştirmeden karar vermeyin. Aşk ilişkilerde ise daha seçici ve daha gerçekçisiniz. İlişkiniz varsa bu bana gerçekten iyi geliyor mu sorusunu sorabilirsiniz. Bekarsanız geçmişten biriyle konuşma olabilir. Sağlıkta ise spor, beslenme ve rutin oluşturmak için haftanın en avantajlı burçlarından birisiniz. Küçük ama sürdürülebilir değişiklikler daha iyi sonuç verecekmiş sizler için sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Şimdi sıradaki şarkımız tabii ki Başak ve yükselen Başaklara gidiyor. Bir de Başak Burcu olan sevgili Buket Hanım'a gidiyor. Manisa'ya sevgiler gönderiyorum.

Efendim geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Valla dengeyi sağlamak için güzellik olsun diye böyle her şeye katlandınız ama artık teraziler bu konuda pes ettiler gerçekten. Çünkü o kadar çok yoruldular ve zarar gördüler ki ben de bir yükselen terazi olarak artık böyle düşünmüyorum. Şimdi iş kariyer diyor ki terazi yeni ayı sizi doğrudan etkiliyor. İş, kariyer ve kişisel hedeflerde yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. Ancak Satürn karşıtlığı önce şartları netleştir diyor. Büyük kararlar için aceleye getirmeyin. Para konusunda Venüs retro yöneticinizi etkilediği için para alışkanlıklarınızı sorgulayabilirsiniz. Niçin fazla harcadığınızı da daha net görebilirsiniz. Aşk ilişkiler ne diyor? Haftanın en önemli burçlarından birisiniz. İlişkilerde sınırlar, beklentiler ve gelecek konuşulabilir. Yeni bir ilişki başlarsa ağır ilerlemesi daha iyi. Eski bir ilişki geri dönerse de önce neden bittiğini hatırlayın. Sağlıkta ise enerji dalgalanabilir. Özellikle 10-11 Ekim civarı dinlenmeye daha fazla ihtiyaç duyabilirmişsiniz sevgili terazi ve yükselen teraziler. Şöyle bakalım, terazilerin şarkısı İrem Derici'den geldi. Efendim, Doğa Park'ın içinde Alihan'ın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park. Seyir kafe restoran, siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetlerle. Gözlemi geldi aşkım. Sizlerle efendim Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da iletişim 0554 907 1279 Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Az sonra kısa bir reklam, reklamların ardından hangi burçta kaldık? Tabii ki akrep ve yükselen akrepler.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
5: Efendim Türkiye saatleri 14.01, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Evet, günlerden pazartesi, günlerden burçlar. Akrep ve yükselen akreplerde kaldık. Az sonra sizler için yıldızlar neler fısıldamış bir göz atacağız. Ama şimdi Seçil, radyolarınızın konu diyor ki... Unutursun gönlüm.
6: Her gün aşklar kapımı

Efendim geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Orada mısınız? İş kariyer diyor ki perde arkasında çok şey oluyor. Henüz açıklamadığınız bir plan ya da üzerinde çalıştığınız bir iş olabilir. Aceleyle duyurmak yerine biraz daha hazırlık yapın. Parada ise Venüs Retro sizin burcunuzda çalıştığı için para ve özdeğer konuları birbirine karışabilir. Bunu gerçekten istiyor muyum? Yoksa kendimi iyi hissetmek için mi alıyorum sorusu önemli. Aşk ilişkilerde ise retrodan en çok etkilenenlerden birisiniz. Eski sevgili, eski tutku, eski kıskançlık ya da kapanmamış bir konu geri gelebilir. Vallahi bu retroda her hani eskiler geri geliyor, bunu anladık. Bu konuda biraz daha net olmanız gerekiyormuş sevgili akrep ve yükselen akrepler. Vallahi bütün burçlar hani şey Nuray Sayarı diyor ya, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Aynen de öyle. O yüzden eski, geçmiş, adı üstünde eskimiş, geçmiş, gitmiş. Hani tabii nasıl ayrıldığınız, ne olduğu da önemli. Ama tabii ki sonuçta artıları, eksileri bir önünüze koyun. Sağlıkta ise sevgili akrepler, enerji içe dönebilir. Uyku, hormon dengesi ve stres yönetimi önemli. Kendinizi fazla zorlamayın diyor sizler için. Şarkınız ne diyor? Bakalım Murat Dalkılıç'tan gelsin.

Evet, geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Valla şimdi yaya teraziyim. Hani yaydan mı teraziden mi bilemiyorum ama son zamanlarda insan ilişkileriyle o kadar çok sınandım ki. Yahu yeter artık, valla insan sevmiyorum diye gezmeye başladım. Hani benim gibi insan canlısı bir kadın bile hani bu şu cümleyi kurdurdunuz ya. Valla bakalım yaylar, yükselen yaylar, iş kariyer diyor ki sosyal çevre, ekipler, yeni bağlantılar ve projeler açısından hareketli bir hafta. Bir arkadaşınız ya da eski bir bağlantı size yeni bir iş fırsatı getirebilir. Ne oluyorsa hayrımız olsun efendim. Para konusunda para akışı fena değil ama sosyal harcamalar artabilir. Nasıl olsa çıkar diye bütçeyi zorlamayın. Ama ya yayda şimdi sosyallik olmadan duramaz ki, gezmeden tozmadan yaşayamaz ki, nasıl olacak bu iş? Aşk ilişkiler ne diyor? Arkadaşlıktan aşka dönen bir durum olabilir. Eski bir sosyal çevreden biri tekrar karşınıza çıkabilir. Flört tarafı hareketli ve daha eğlenceliymiş. Sağlıkta ise genel enerji iyi, spor ve hareket size iyi gelir, ancak uyku saatlerinizi bozmayın diyor. Evet, yay ve yükselen yayların şarkısı da Ferhat Göçer'den gelsin.

Efendim geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. İş kariyer diyor ki, kariyer tarafında önemli bir hafta, terazi yeni ayı sizi görünür kılabilir ama Satürn ciddi sorumluluklar getiriyor. Yeni görev, yeni hedef ya da yeni bir pozisyon konuşulabilir. Kolay değil ama kalıcı olabilirmiş. Para ne diyor? İş üzerinden para konuşmaları olabilir. Zam, ücret, proje, bütçesi ya da ödeme şartları yeniden değerlendirilebilirmiş. Eski bir finansal konuda geri dönebilirmiş sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Aşk ilişkilerde ise kariyer yoğunluğu ilişki tarafınızı biraz ikinci plana atabilir. Partneriniz sizden daha fazla zaman ya da netlik isteyebilir. Bekarsanız iş bağlantılı bir tanışma mümkünmüş. Hadi bakalım hayrınız olsun ne oluyorsa. Sağlıkta ise dizler, kemikler ve yorgunluk hissine aman dikkat. Fazla sorumluluk bedeninizi yorabilir diyor. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, şarkınız da Yıldız Tilbe'den gelecek. Aşk laftan anlamaz ki diyecek. Bu güzel şarkı Oğlak Burcu olan, şu an beni Neşeli Otantik'ten dinleyen sevgili Neşe'ye de geliyor. Yıldız Tilbe tüm Oğlak ve yükselen Oğlaklar için ve Neşe için seslendirsin.

Efendim geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. İş kariyer diyor ki eski bir kariyer fikri, iş teklifi ya da proje yeniden gündeme gelebilir. Venüs retro sizi kariyer alanından etkiliyor. Ben gerçekten bunu istiyor muyum diye yeniden düşünüyorsunuz. Para konusunda iş kaynaklı gelirlerde değişiklik ya da yeniden pazarlık olabilir. Acele imza atmayın. Özellikle ücret ve şartları netleştirin. Aşk ilişkilerde ise uzak mesafe, farklı şehir ya da farklı kültür bağlantılı bir ilişki konusu öne çıkabilir. Eski bir kişi yeniden iletişime geçebilir. Bak size de geldi eskiler. Ancak bu hafta özgürlüğünüzü daha fazla önemsiyorsunuz. Sağlıkta ise sinir sistemi, uyku ve ani enerji düşüşlerine aman dikkat. Teknoloji başında çok vakit geçirmeniz sizi yorabilir mi sevgili kova ve yükselen kovalar? Demek ki bu retroda eskiler şöyle gelecek. İşte dediğim gibi siz artıları eksileri koyun artık. Tüm burçlar için geçerli bu. Kova ve yükselen kovaların şarkısı gelsin.

Evet, burçlarımızda son burcumuz balık ve yükselen balıklar. İş kariyer konusunda işte perde arkasındaki detaylar önemli. Ortak para, yatırım, ödeme, prim ya da paylaşılmış bütçe konuşulabilir. Bir başkasının kararı sizi etkileyebilir. Parada ise haftanın en dikkat isteyen alanı bu. Borç, kredi, vergi ödeme, ortak hesap ya da eski bir finansal mesele yeniden gündeme gelebilir. Büyük risklerden kaçının diyor. Aşk ilişkiler ne diyor? Duygusal yakınlık artıyor ama güven konusu da büyüyor. Geçmişte yaşanan bir mesele tekrar konuşulabilir. Yarım kalmış bir konuşmayı tamamlamak için iyi ama eski yarayı tekrar açmak için değil. Sağlıkta ise duygusal stres bedene yansıyabilir. Uyku, su tüketimi ve bağışıklık desteği önemliymiş sevgili balık ve yükselen balıklar. Hemen şarkınız gelsin. Sonra kısa bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra sizlerleyim.

0: ağda tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres: Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın: 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Şimdi şöyle burçlarla devam edeceğim. Mesela... Bazı burçların daha dikkat etmesi gerekiyormuş, bu retrodan çok etkilenecekmiş. 4 burç varmış, bunlar hangileri? Az sonra sizlerle.

Evet, Venüs Retro'dan en çok etkilenecek 4 burç hangisiymiş biliyor musunuz? İlk etapta sabit burçlar daha fazla dikkat çekiyor. Akrepler mesela, akrepler konu direkt sizsiniz. Ne istediğiniz, nasıl görünmek istediğiniz, kimi hayatınızda tutmak istediğiniz yeniden sorgulanabilir. Eski aşklar kadar eski haliniz de geri gelebilir. Büyük imaj değişiklikleri için aceleye getirmeyin diyor. Bir de boğalarmış. İlişkiler gündemde, geçmişten insanlar gelebilir. Mevcut ilişkide ertelenen konular açılabilir. Birinin yeniden seçmeden önce eski sorunun gerçekten çözülüp çözülmeyeceğine bir bakın diyor. Üçüncü burç ise aslanlar. Ev, aile, geçmiş ve özel hayat tarafında eski meseleler hareketlenebilir. Taşınma, yaşam alanı ya da aile içinde daha önce konuşulmuş bir konu tekrar gündeme gelebilirmiş sevgili aslanlar. Bir de Venüs Retro'dan en çok etkilenecek burçlardan son olarak kovalar varmış. Kariyer ve hedeflerle yeniden değerlendirme var. Eski bir teklif, eski bir iş bağlantısı ya da daha önce düşünülmüş bir proje tekrar gelebilir. Bu kez aynı şeyi isteyip istemediğinizi kontrol edin diyor. Bu 4 burç Venüs Retrosundan gerçekten etkilenecek burçlar arasında. O yüzden biraz daha dikkatli olun.

Evet, şimdi haftanın şanslı günleri hangi günlermiş bakalım. 6 Ekim ilk yarısı görüşmeler görünür olmak için sosyal bağlantılar ve yaratıcı işler açısından destekleyiciymiş. 7 Ekim konuşmak, çözmek, fikir üretmek ve eski meseleleri farklı biçimde değerlendirmek için kullanılabilirmiş. Peki dikkat edilecek günler hangileri? 5 Ekim alınganlık, hızlı çıkışlar ve gereksiz gerilimlere dikkat. 9 Ekim özellikle günün ikinci yarısında kafa karışıklığı olabilir. Her duygunuza hemen inanmayın. 10 Ekim'de ciddi kararlar, ilişkiler ve ortaklıklar açısından önemli. Acele değil, netlik lazım. 11 Ekim'de ise aşk, kıskançlık, para ve fevri hareketlerde haftanın en dikkat isteyen günüymüş sevgili dostlar. Hemen Altay'la devam edelim.

Evet, son olarak da haftanın burçları, şanslılar kimlermiş biliyor musunuz bu hafta? İkizler, Başaklar ve Yaylar. Biraz daha dikkat etmesi gerekenler ise Akrep, Boğa, Aslan ve Kovalarmış. İlişkilerde önemli kararlar alabilecekler. Terazi ve Koçlar, daha stabil ilerleyenler ise Yengeç, Balık ve Oğlaklarmış son olarak sevgili dostlar. Şöyle bir Tuğçe Tayfur gelsin desin ki tüm özleyenlere gitsin şarkımız, ben de özledim desin. Birazdan veda şarkım sizlerle olacak.

0: şarkılar,
1: en iyi şarkılar.
0: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
2: Efendim, programın veda şarkısı geldi. Yine zaman su gibi akıp geçti sevgili dostlar. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndermek istiyorum. Haftanın ilk programıydı. Allah nasip ederse yarın yine 13-10 sularında ben bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi, 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
8: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
9: Reklamlar bitti.

0: kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine.
1: Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim.
0: Sabrettim, bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine.
1: Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

Yok aşkınla yanmıştım kördüm ama gördüm. Aşka ihanetini gözlerimle gördüm ben. Görmez olaydım.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Bade ile yaptık. Yılların şarkısı güzel bir cover oldu. Kaç yıl geçti aradan radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Göksel'le devam ediyoruz. Hiç yok. Hoş geldiniz.

İşte Burama geldi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in ay muhabbet devam ediyor. Süresi dolan kredi kartınızı ne yapıyorsunuz efendim? Zamanı doldu. Banka yeni kartı gönderdi. Yeni kart elinize geçti. Diğer kartı ne yapıyorsunuz? Yani tabii yok ediyorsunuz da nasıl yok ediyorsunuz? Muhtemelen kırıyorsunuz, kesiyorsunuz falan. Ben 4-5 parçaya ayırıyorum. Böyle şeyden tam ortadan. Esas da bak işlevi bitiyor kartın. Kayıttan düşüyorlar. Tövbe estağfurullah. Ama ne olur ne olmaz diye ben mesela en az bir 4'e bölüyorum, o ayrı. Sonrası o anki ruh halime göre. Bakın süresi dolan siz ne yapıyorsunuz peki hakikaten? Kredi kartının süresi doldu. Eğer kesip atanlardansanız yandınız diyor haberde. Ben yandım söyleyeyim. Ben yandım, sen yanma. Sen yanmazsan, ben yanmazsam. Süresi dolan banka kartlarının makasla kesilmesi, lityum piller nedeniyle zehirli gaz salınımına ve bünyesindeki değerli metallerin israfına yol açıyor kredi kartındaki. Oğlum çok değerliyse atmayalım biz onu. Bankalar ikide bir arıyor, kart ister misiniz, kart ister misiniz diye. Eğer hakikaten değeri fazlaysa isteyelim kartı. Ne, kime bozduruyoruz bunu? Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan yeni nesil banka kartlarının son kullanma tarihi dolduğunda makasla kesilerek gövde atılması alışkanlığı, çöpe atılması alışkanlığı hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi riskler barındırıyor. Bildiğin kart, 4'e böldük diye. Oğlum ben bak 4'e bölüyorum, 4'e bölmekle kalmıyorum. Hepsini mesela bir çöpe atmıyorum. Bak şimdi paranoyaklığa bakın. Mesela böldüm, 4'e böldüm ya. Sol üst ve sağ alt parçayı ayrı bir çöpe, sağ üst ve sol alt parçayı da ayrı bir çöpe atmak suretiyle az önce o yüzden söyledim. Bakın paranoyaklığa bakın diye. Böyle yani, çünkü bir dünya haber duyduk. Tamam evet şeyden düşüyor da arkadaş, orada adın görünüyor. Ne bileyim yani, mesela ben ismi tam net göstermemeye çalışıyorum. Bir takım bilgiler sonuçta var mı? Var yani. Artık çünkü

Hepimiz tuhaf olduk bu KVKK'dır, ıvırdır, zıvırdır, bilgiler sağda solda uçuşunca her şeyi bir dikkate almak gerekiyor yani. Ben bak hep dörde bölüyorum, net söylüyorum. Eğer dörde hani şeyse, pek vaktim yoksa dörde bölüyorum. Eğer böyle canım sıkılıyor, bayağı bir bölüyorum ondan sonra eğer vaktim varsa. Ve ayrı ayrı yerlere mesela atıyorum onları da. Bak son yıllarda kullanımı yaygınlaşan yeni nesil banka kartlarının son kullanma tarihi dolduğunda makasla kesilerek çöpe atılması alışkanlığı hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi riskler barındırıyor. Abi nereye atacağım? Çöpe atıyorum işte ya. Daha ne yapayım yani? Bilimsel veriler ve uzman görüşleri özellikle dinamik güvenlik koduna, bu CVV yani 3 haneli, her şeyin bittiği, sahip kartların mekanik olarak parçalanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ha, hatıra olarak saklayalım mı, ne yapalım? Fransız mühendis Delis'in doktora tezinde ortaya koyduğu yapısal analizlere göre, oho doktora tezi, ben de bir tez yazayım sana. Dinamik güvenlik kodlu yeni nesil, dinamik güvenlik kodlu yeni nesil nasıl oluyor? Benim dinamik, bir dakika. Şimdi bak, en son bir tanesi yenilendi. Bir dakika, o dinamik şeyli mi diye merak ediyorum. Nerede o? Gel buraya. Bak en son yenilendi. Bir hal burada. Oğlum dinamiği minamiği işte şey aynı yazıyor yani. Bir bak, bu yeni nesil kart. Yani yeni nesilde kart gelirken 2 hafta oldu geleli. Bilmiyorum ki bunun dinamiği. Ötekine bakıyorum, arkasını çeviriyorum. Onda da onda band üzerinde yazıyor. Ha bu herhalde eski nesil. Yeni nesillerde direkt yazıyor. Ne yapacağım ben onu? Hatıra olarak bundan sonra saklarım. Tamam, ne demiştik? Ha, bünyesinde kağıt ekranı besleyen 0.5 milimetreden daha ince lityum mikropiller ve aktif elektrom... Oğlum ne taşıyoruz da biz cüzdanda? Aktif elektrokimyasal hücreler yer alıyor. Bak bunlar patlamasın sıcakta mıcakta. Bir de cüzdandayız, cüzdanı koyduğumuz cep de belli. Yolda duman dumana gezmeyelim. Allah korusun. Hayır, açıklayamıyorum. Abi kredi kartı. Bu tür lityum iyon hücrelerin makas veya benzeri aletlerle kesilmesi ani bir kimyasal kısa devreye ve termal kaçak aşırı ısınma reaksiyonuna yol açabiliyor. Kesim esnasında ortaya çıkan en büyük tehlike ise hidrojen florür gazının salınımı. Meğerse biz dünyayı patlatmaya hazırlanıyormuşuz ya. Açığa çıkan bu gaz, göz, cilt veya solunum yolundaki nemle temas ettiğinde son derece toksik ve yüksek derecede aşındırıcı bir madde olan klorhidrik aside dönüşerek ciddi sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Yapmayın bundan. Normal yapın madem arkadaş. Niye lityum pil koyuyorsun, bilmem ne, oradan başka bir gaz koyuyorsun, ondan bundan koyuyorsun. O zaman kredi kartlarına uyarı yazmak lazım, ateşle yaklaşmayın diye. Öyle ama yani. Kartların kesilerek imha edilmesi çevresel boyutta da büyük zararlara yol açıyor. İçeriğindeki kağıt, ekran, NFC anteni ve lityum piller nedeniyle elektrikli ve elektronik ekipman atıkları sınıfında değerlendirilen banka kartları altın, paladyum, gümüş ve bakır... Ney? Ne dedin? Altın, paladyum, gümüş ve bakır gibi değerli metaller barındırıyor. Tamam, biz bunları şey yapabiliyor muyuz peki, mesela ısıtsak mı ısıtsak evde? Yani en azından mesela altını ayıklayabiliyor muyuz oradan? Kaç tane kart var? Bak o banka, bu şey. Tamam, gerçi yeni nesil diyor ama yeni nesil, eğer yeni nesil şu en son gönderilenlerse bir tane var. Bu ne kartı? Ha, 2 tane var yeni nesillerden. Bir tanesi kredi kartı, diğeri ATM kartı. Düzeltiyorum, 3 tane oldu yeni nesil. Oo, ben cüzdanda bir şey, hazine taşıyorum ya. Ne yapacağız bunları? Çalınma korkusu teknik olarak geçersiz diyor işte, ama işte gel bunu sen bizim kalbimize anlat. Öyle dışarıdan olduğu gibi değil yani. Vallahi eğer bak böyle bir şey yaparsanız mesela hani kartları iade etme yeri banka olarak söylüyorum tabii yani. Bunu böyle bir şey yaparsanız ben giderim bankaya veririm. Ama ondan sonra gel onu geri dönüşüme at ben oraya da orada oho. Abi orada kusura bakma, adımız yazıyor. Yani öyle adımızın olduğu her şeyi de her yere bırakmak da bilemiyorum yani. Bak yaşanan bir dünya olay var. Hepimiz dünya olarak paranoyak olduk. Sen gel kartı şuraya teslim et diyor. Ancak resmi makamlara teslim ederim kardeşim. Öyle bir şey yaparsanız gider bırakırım. Yoksa ben kesmeye devam. Arada altın maltın çıkarsa da hayırlısı yani.

Manifest Ajde Pekkan hileli radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız 65 yaş üstü sürücülerin arabasına S harfli etiketler yapıştırılmaya başlandı diyor. 65 yaş üstü. Şu dünyanın 65 yaş ve üstüyle ne alıp veremediği var arkadaş. Bak pandemide direkt hedef tahtasındaydılar. Ne deniyordu mesela? Çocuklar, 65 yaş üstü insanlar dışarı çıkamaz. İşte nedir artı işte hamilelere falan rahatsız olanlar, kalp rahatsız olanlar falan filan. Ama her şeyde bir 65 yaş karşımıza çıkıyor. Şimdi Fransa'da 65 yaş ve üzeri sürücüler için tasarlanan ve üzerinde S harfi bulunan etiketlerin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Peki biz size soralım efendim. Burada mesela S harfi böyle bir etiket. S harfi olsun ne bileyim hadi bizde farklı olsun. Ö harfi olsun ya da şey Z harfi olsun. Z harfi olsun tamam. Sesli olmasın sessiz olsun. Bizde de Z harfi etiketi uygulaması başları diyelim. Bu hangi tür araç veya hangi tür kullanıcıların araçlarına yapıştırılmalı? Soralım size. Bak bir dünya hepimiz trafikteyiz bir şekilde. Trafikteki mevzuları biliyoruz. Yani trafikte yaşıyoruz yani. Bu araç sahibi olup olmaman önemli değil. Araç kullanıp kullanmaman önemli değil. Hepimiz bir şekilde trafikteyiz. Bizde mesela Z harfi etiketi çıkarılsa kimlere yapıştırılmasını isterdiniz? Hani belli olsun. Bak bu Z'ymiş. Sürücülerin araçlarına isteğe bağlı olarak yapıştırdığı bu işaretler trafikteki diğer kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarmayı amaçlıyor diyor. Bak burada S, bu 65 yaş üstü abi çok yaklaşma sen yine be. Kenardan yavaş, sakin. Peki mesela tam tersi olsa daha iyi olmaz mı? Hani 65 yaş üstü diyorlar madem bu sürücü hani muayeneye sokulup araç kullanma yeteneğinin devam edip edilmediği anlaşılsa, bakılsa. Hani trafik ehliyeti alınsa falan filan. Tamam mesela sen dikkat ediyorsun. Tamam böyle bir S harfi araç gördün. Dikkat ediyorsun ama onun dikkat dağınık. Yani tek taraflı dikkatli olmaz ki bu. Fransa'da yaşlı sürücüler yoldaki diğer sürücüleri bilgilendirmek amacıyla araçlarına özel tasarlanmış etiketler yerleştirmeye başladı. Bir dernek efendim Fransa'da. 2016 yılından beri bakınız satışı yapılan ve giderek daha fazla sürücü tarafından tercih edilen bu rozetlerde büyük bir S harfinin yanı sıra Fransızca direksiyon başında yaşlı vatandaş anlamına gelen ifade de yer alıyor. Bizde daha çok ne vardı? Dikkat arabada bebek var. Bir de ne vardı mesela? Arabada bebek var. O büyük puntolarla yazılmış. O bebekten sonra da şey var. Ona çok gülüyordum ben gördüğümde. Arabada bebek gibi kız var. Ona çok gülerdim ben ya. Yasal bir zorunluluğu bulunmayan etiketler çevredeki sürücülere ilgili aracın yakınında daha tedbirli seyretmeleri gerektiği mesajını veriyor. Dernek verilerine göre son 10 yıl içinde yaklaşık 15 bin adet rozet satışı gerçekleştirildi. Bak 15'e 15 santimetre boyutlarında olan ve arkadan gelen sürücülerin rahatça görebileceği şekilde aracın arka kısmına yapıştırılan bu logoların kendinden yapışkanlığı olanları 4 euro. Ooo iyi de maşallah. Bir de manyetik modelleri varmış. Manyetik modelleri ise 6 euro fiyatla sunuluyor. Manyetiklerde şey herhalde mesela 65 yaş üstü birisi kullanacağı zaman arabayı yapıştırıyor. Mesela başkası kullandı hemen çıkartıyor falan filan. Ya da mesela şey hani 65 yaş üstü olduğu belli olmasın diye. Hani daha genç görünelim. Çıkart manyetik o. Bak söz konusu etiketler ehliyetini yeni alan sürücülerin kullandığı A rozetleri veya yaygın olarak tercih edilen. Evet bak burada da var. Araçta bebek var uyarılarına benzer bir işleve sahip demiş. Evet yasal olarak zorunluluğu yok. Ama diğer sürücüleri uyarıyorsunuz böylelikle. Bak ben 65 yaşındayım. Üstü de olabilirim. Hani biraz böyle geçerken bir ani hareketlerden falan uzak durursak hepimizin sağlığı için. Peki mesela burada böyle bir Z etiketi çıkmış olsa bu Z etiketli araçlar mesela kimler olurdu? Kimlere yapıştırılmasını isterdiniz?

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Mahmut Uçakcan.

Pusula. Bana biraz renk ver radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tınay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Pekala. Bu ne ya? Bak biz mesela bize kızıyoruz belki, hani yolda etrafı pisletiyoruz, işte ne bileyim şu yola yani söylemeyi çok sevmiyorum ama tükürme olayları. Gerçi hoş, haberin yapıldığı yerde çok ağam şağam bir yer değil Hindistan. Efendim metro istasyonlarına tükürme noktaları kuruldu demiş. Oğlum nasıl bir pisliktir bu ya? Görenler gözlerine inanamadı. Bu gerçek mi hakikaten? Fotoğraflar viral olunca ortalık karıştı diyor. Metro yönetimi istasyonlara dünyada ilk diyerek, bak tanıtım da yapmışlar. Abi dünyada ilk biz yapıyoruz ya. Bizdeki zeka kimsede yok. Temassız tükürme noktaları kurdu. Temassız. Burası önemli. Yolcuların el sürmeden... Yani mümkünse zaten. Yolcuların el sürmeden kullanacağı bu özel tükürme sistemi sonrası sosyal medya adeta ikiye bölündü diyor. Sosyal medya zaten genel olarak ikiye bölünmeye müsait efendim. Hani sıkıntı yok. Sosyal medya her konuda ikiye bölünüyor bak. 2 x 2 = 4 yaz. Paylaş, orada bile sosyal medya ikiye bölünebiliyor. Nasıl 4 ya diye. Öyle 4 mi olur? Düzgün yaz şu 4'ü. Bir şekilde bölünüyoruz yani. Hindistan'ın kalbi sayılan Mumbai kentinde metro ağını işleten yetkililer toplu taşıma merkezlerinde hijyeni sağlamak amacıyla, evet çok mantıklı olmuş. Sıra dışı bir yönteme başvurdu. İstasyon duvarlarına ve yolcu geçiş noktalarına yerleştiren duvarlara ve yolcu geçiş noktalarına yerleştirilen özel kutular kısa sürede uluslararası basının ve sosyal medyanın çok en çok konuştuğu konu haline geldi diyor. Üzerinde sorumlu olun çağrısı yer alan ve resmi olarak dünyanın ilk tanımlanmış tükürme noktası adıyla tanıtılan bu üniteler baya kim, hani herifler baya şey yapıyor, düşünüyorlar ya abi acayip bir icat yaptık ya. Hani baya da mutlular bundan. Temassız çalışıyor efendim. Tamamen sensörlü ve temassız. Sensörlü derken... Yolcuların el sürmeden hijyenik bir şekilde ihtiyaçlarını gidermesini hedefleyen sistemin üzerine cihazın nasıl kullanılacağına dair talimatlar hem İngilizce hem de Marathi dilinde eklendi. Nasıl kullan? Yaklaşıyorsun. Neyse. Tamam. Sosyal medya birbirine girmiş efendim. Yani Hindistan'da yapılması bir defa hiç şaşırtmıyor kesinlikle. Maalesef hani... Her tarafı için söylemiyoruz bunu elbette ama genel manada dünyanın en pis ülkelerinden bir tanesi. Maalesef yani. Hani böyle bir ben utanırdım mesela bir Hindistan vatandaşı olsam bu şekilde anılmaktan. Sadece bu haber için söylemiyorum yani genel anlamda. Utanırdım yani. O yemek kültürlerini falan filan biliyorsunuz. Yemek yeme ortamlarını biliyorsunuz. Yemeklerini biliyorsunuz yani çoğunu daha doğrusu. Sosyal medya işte klasik olarak birbirine girmiş. Kimisi aa iyi olmuş helal olsun demiş. Kimisi ya böyle rezillik mi olur yav demiş. Bu şekilde bir kavgaya tutuşmuşlar ama bunu yapan yetkililer gayet mutlu, gayet gururlu. Bu şekilde dünyanın ilk diye, dünyada ilk diye tanıtımını yapmaya devam ediyor.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mebrure, özlenim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun diyelim. Ve bakınız, ne iş yapıyorsunuz efendim? Ne işlerle meşgulsünüz? Memur olanınız var, işçi olanınız var. Emekli olanınız var. Ne güzel. Maaş kısmına girmiyorum. Dünyanın en tuhaf meslekleri demiş efe. Bakınız, bu mesleklerden yapanlar var mı acaba aranızda? Ne okulu var diyor, ne kursu. Duyan bir daha bakıyor. Dünyanın en tuhaf meslekleri. Neler bunlar mesela? Bak, şunu yapmak isterdim. Tabii ne kadar getirisi var o da önemli de. Uyku testçisi. Evet, işiniz bu efendim. Gidiyorsunuz, uyuyorsunuz. Ama öyle lap diye uyumak değil. Otel, yatak ya da yastık firmaları için uyuyup deneyimlerini rapor eder. Hem uyur hem para kazanır. Abi uyurken para kazanıyorsun, ne güzel. Hele bir de bunu mesela gece mesaisi, gece diyelim 12'de başlıyorsa öyle ayarlayacaksın. Millet mesela uyumaya eve gidersen işe gidiyorsun uyumaya. Mesela bir diğeri, bu da güzel. Gel güzel ama şöyle biraz dikkat etmek gerekiyor formunuza. Çikolata tadımcısı efendim. Yapmak ister miydiniz bu işi? Çikolata tadımcısı. Yeni çikolata çeşitlerini dener, tat, koku ve doku analizleri yapar efendim. Oldukça seçici bir damak gerekir demiş bunun için. Hani mesela ben neydi, çikolata tadımcısı olacağım dediğiniz zaman hani hemen olamıyorsunuz. Yani muhtemelen bunun bir testi mesti bir şeyleri vardır mutlaka. Hani o testlerden geçmeniz gerekiyor. Yani nedir o testler, hiçbir fikrim yok gerçi ama olsun. Başka? Aa, bu güzel bak, bunu sosyal medyada görüyoruz. Panda bakıcısı, çok eğlenceli ama ya. Yani tabii biz eğlenceli kısmını görüyoruz sadece ama bak, Çin'de pandaların beslenmesi, temizliği ve sağlığı ile ilgilenir diyor. Pandalar da arkadaş, hani ayı camiasının kedileri gibi. Onlar da feci sakarlar yani, ne yapacakları belli olmuyor, hele o yavruları. Biraz da böyle özel hayatlarında da gayret etseler de nesilleri tükenmese. Bak bu da enteresan, kaydırak denetçisi efendim. Su parklarındaki kaydırakları güvenlik ve eğlence açısından test eder. Biraz riski var. Eğer mesela hani güvenlik konusunda sıkıntısı varsa bu kaydırağın önce bunu sen yaşıyorsun. Yani ben, çok eğlenceli gibi geliyor. Aa ne güzel, kaydırak testçisi, denetçisi. Hemen gidiyorsun, kayıyorsun, atlıyorsun suya falan filan ama orada bir risk varsa önce sen muhatap oluyorsun bu riskle. Bunu duymuştum. Koku uzmanı efendim. Farklı bir ismi daha var bak. Koku uzmanı parfümör. Parfüm, sabun ve mumlar için özel kokular tasarlar. Koku hafızası çok gelişmiş olmalı diyor. Tabii şimdi meslekte belli bir zaman geçirdikten sonra zaten bir tecrübe sahibi olursun yani. Penguen bakıcısı var demiştik. Bu da efendim penguen sayıcısı. Pardon, öteki pandaydı, özür dilerim, bu penguen, pardon. Penguen sayıcısı efendim. Antarktika'da yaşamanız gerekiyor. Penguen nüfusunu takip edeceksiniz oturup. Zor iş, ben size söyleyeyim. Çok eğlenceli gibi görünüyor ama çünkü hepsi birbirine benziyor. 1, 2, 3, 4, 50, 6. Bu sen geçti miydin sıradan? Profesyonel yemek tadımcısı mesela. Restoranlar ve gıda firmaları için lezzet, sunum ve kalite değerlendirmesi yapar demiş. Bunu gençler de çok beğenir bence. Video oyun testçisi. Oyunları piyasaya çıkmadan oynar. Bak ilk sen oynuyorsun, hataları da raporluyorsun işte. Bu oyunda böyle, şurada böyle bir sıkıntı var, böyle bir şey var diye. Oyun, video oyun denetçisi efendim. Sonrasında, bak bu da süper. Hem geziyorsun hem kazanıyorsun. Profesyonel gezgin. Dünyayı dolaşıp deneyimlerini yazar, fotoğraflar. Senin seyahat merakına da yakışan bir meslek demiş. Benim mi? Gazete editör beni tanıyor mu acaba? Biz de gidip video falan çekiyoruz. İşte kamp videosu falan YouTube'a koyuyoruz onları. Bu çok iyi. Bunun mesela benzerlerini Türkiye'de de sosyal medya ilanı olarak görmüşlüğümüz var efendim. Profesyonel yas tutucu. Bazı ülkelerde cenazelerde aileye eşlik edip sembolik yas tutar. Bak Türkiye'de de sosyal medyada böyle ilanlar vardı. Mesela bir şey, bir yerde hatırlamıyorum hangi il olduğunu. Mevlit takip ediyorlardı orada, yemekli mevlitleri.
Orada mesela şey hem kalabalık olsun hadi Mevlid diye. Orada organize oluyor işte arkadaşlar şu mahallede Mevlid var. Menüyü de paylaşıyorlar. Yemek şöyle. Oraya gidiyorlar mesela. Sonra bir cenaze katılımı için bir şey olmuştu. Onu çok iyi biliyorum. Mesela cenaze kalabalık olsun diye ajanstan gençleri tutmuşlardı. Bunlar eğlenceli tarafları tabii ki. Bu nedir mesela? Dünyanın en zor meslekleri demiş. Tıkalı kanalları açıyorlar. Bu ama çok, bunlar çok amatör çalışanlar ya. Tamam geçelim. Evet bakıyorum şey tıkalı kanalları açanların farklı fotoğraflarını koymuşlar. Lağım temizleyicileri falan filan yani. Evet böyle meslekler de var dünyada. Hani şu an ne iş yapıyorsunuz bilemiyoruz ama... Araştırıp mesela veya bizim ülkede bu şekilde bir çalışma alanı var mıdır, yok mudur araştırmak lazım. Yoksa mesela bir yeni girişimci olarak bunu deneyebilirsiniz esasında. Gidip mesela bir otele şey diyebilirsiniz, ben uyku denetçisi olacağım, uyku testçisi. Sizin yatakları test edeceğim burada, birkaç odada kalalım bakalım diye mesela. Eğer yönetimi ikna edebilirseniz böyle bir tatil de bedavaya getirip aynı zamanda para da kazanabilirsiniz.

0: Reklam. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim: 0212 373 13 0. Web sitesi: www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

İrem Derici, Acemi Balık radyonuzdaydı. Namık Tunay muhabbeti devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Bahadır Tatlıöz radyonuzda. Yok de.

Mustafa Sandal geliversen radyonuzdaydı. Bakınız tembellik sandığınız bu 7 davranış aslında zeki olduğunuzun kanıtı denmiş efendim. Muhtemelen hepsi bizde vardır. Çevremizdekilerde yoktur. Tembellik sandığınız bu 7 davranış aslında zeki olduğunuzun kanıtı diyor. Neler mesela, hangileri var bizde? Yalnız kalma ihtiyacı duymak. Abi bunun tembellikle ne alakası var? Şey mi hani, ya abi çık şimdi dışarı, milletle buluş, et, gez falan filan. Cuma akşamı iş çıkışı herkes kutlamaya giderken sizin eve gidip yalnız kalmayı seçmeniz tembellik değildir diyor. Bu tercihtir zaten. Duygusal zekası yüksek insanlar enerjilerini ne zaman şarj etmeleri gerektiğini bilirler demiş. Her davete evet demek yerine yalnız kalmayı seçmek motivasyon eksikliği değil, stresle başa çıkabilme ve kendine sınır koyabilme sanatıdır diyor. Veya yorgunluk da olabilir direkt. Yani hiç altında ekstra başka bir şey aramadan, abi koca hafta yorulduk, ben kusura bakmayın bu akşam bir evde yayılacağım deyip mesela, böyle bir tercih de olabilir. Mesai saatleri içinde sık sık mola vermek. Bak, zeka belirtisiymiş. Gel bunu patrona anlat. Abi şimdi ben mola veriyorum ama sen şimdi çalışmıyor sanıyorsun beni, değil. Tembellik değil bu. Tamamıyla zeka fazla. Hal böyle olunca insan mola verme ihtiyacı duyuyor yani. Şimdi sen anlamazsın bunu. Masasından hiç kalkmadan 8 saat çalışanlar harika çalışanlar gibi görünebilir diyor. Ancak gün içinde kısa yürüyüşler yapan veya masadan uzaklaşıp zihnini boşaltan kişiler tembel değil, odaklarını ve karar verme yetilerini koruyan kişilerdir demek demiş. Mola vermek zihinsel tükenmişliği önler diyor, kesinlikle. Mesajlara anında cevap vermemek bir de böyle şeydir, böyle bir cool havası da katıyor. Ama eğer müsaitsen ve o mesaja cevap vermiyorsan arkadaş, yani bir karşı taraf hoş görür, iki hoş görür, üçüncü de o da tembelliğe bağlar. Siz bir yapay zeka değilsiniz ve 7/24 ulaşılamaz olmak en doğal hakkınız diyor, evet. Gelen bir maile veya mesaja ailenizle yemek yerken anında cevap vermemek tembellik değil. O an neredeyseniz orada olma bilincidir diyor. Ama o mesajı okuyorsan o ayrı. Bak burada çetrefilli bir durum var. Bir, hani ailendesin, eşin dostundasın, ne bileyim, hani böyle iletişim kurmak istemediğin bir dönem olabilir yani. Bir de aileyleyken evet, birden telefona gecenin bir yarısı WhatsApp mesajı gelmesi de böyle ufak tatlı bir gerginlik yaşamanıza biraz sebep olabilir. Şimdi o risk de var. Ama şimdi bak, mesajı okudun, ailendesin, fark etmez. Böyle bir yemek anındasın, ailenle yemek yiyorsun falan filan. Ama mesajı okuyup cevap vermezsen bu olmaz. Ailenleyken o zaman telefona da bakma yani, mesaja da bakma. Öyle hem böyle, bir de hele şey var ya, mavi tik olayı. O an neredeyseniz orada olma bilincidir demiş. Sağlıklı sınırlar çizen insanlar başkalarının zaman baskısına boyun eğmezler diyor. Tamam, kesinlikle doğru, haklı. Ama ona da böyle mesaj okuyup cevap vermemek de olmaz. İşten tam vaktinde çıkmak demiş. Yani genel olarak herkesin yaptığı bir şey zaten. İşten tam vaktinde, hatta mümkün olduğu kadar erken biraz daha. Mesai diyor 17'de bitiyorsa 17.01'de bilgisayarı kapatıp çıkmak sizi işine daha az sadık biri yapmaz diyor. Kendi kişisel zamanını koruyan ve ertesi sabaha kadar iş düşünmeyen kişiler aslında uzun vadede çok daha üretken olurlar demiş. İşkolik olmakla üretken olmak aynı şey değildir diyor. Burada mesela patrona zor anlatırsın. Bizde hep şey vardır yani, işten en geç çıkan en çok çalışan. Hep o vardır yani. Birileri mutlaka, bakın işten geç çıkar. Onlar hep şeydir, vay arkadaş, yönetim takdir eder onlara, çok çalışıyor ya bu. Abi çok yani çok zaman çalışmak var, nitelikli çalışmak var yani. Başka, her şeye evet demek yerine az şeyi tam yapmak diyor mesela. Üzerinize yıkılmaya çalışılan ekstra bir işi veya sorumluluğu reddetmek hırsızlık veya tembellik değildir. Yüksek duygusal zekaya sahip kişiler kapasitelerinin farkındadır diyor. 10 işi yarım yamalak yapmak yerine 3 işi mükemmel yapmayı tercih ederler demiş. Mantıklı. Ajandada bilerek boş zaman bırakmak diyor. Hafta sonu planınızın sadece hiçbir şey yapmamak olması dışarıdan aşırı verimsiz görünebilir diyor. Zaman zaman ihtiyaçtır vallahi. Benim bazen çok hoşuma gider hafta sonu hiçbir şey yapmamak. Sadece mesela zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkmak, işte ne bileyim markettir falan filan. Onun dışında arada yapın bak, tavsiye ederim. Sürekli yapmayın da, o da bozar insanı.
arada böyle hiçbir şey yapmadan bir hafta sonu geçirmek. Açın böyle film falan izleyin, dizi izleyin. Maçlar varsa onları izleyin. Ancak diyor zihinsel enerjiyi geri kazanmak, yeni haftaya dinç başlamak ve stresten arınmak için planlanmış o sessiz zamanlara hayati derecede ihtiyacımız vardır demiş. Son özelliğe geçiyoruz. Her şeyi tek başına yapmaya çalışmak yerine yardım istemek demiş. Yani işi başkasına kitlemek. Her işe tek başına koşturan insanlar güçlü gibi görünse de nerede tıkandığını bilen, zayıf yönlerini kabul eden ve başkalarından yardım istemekten çekinmeyen insanlar çok daha akıllıdır diyor. İşbirliği yapmak bir zayıflık veya kolaya kaçmak değil, yüksek problem çözme becerisidir demiş. Aynı zamanda daha az efor sarf edip enerjiyi koruma anlamında da iyidir tabii ki. Efendim bunlar, bakınız, bu özellikler varsa eğer tembel değilsiniz. Hatta zeki olduğunuzun bir göstergesi. Ama bunu anlatma konusunda belki biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O da ayrı bir şey.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Reklamlar bitti.

0: yazdım.
1: Levent Yüksel, Sultan Süleyman'la radyonuzdaydı. Efendim bakınız, böyle evinizde eski bir peçete falan saklar mısınız? Ya da bir bilet olabilir. Ne bileti olabilir? Bir otobüs bileti olabilir, tren bileti olabilir, fark etmez. Böyle eskilerden eski olacak ama. Ne bileyim, şimdi para saklamak da olabilir ama genelde koleksiyona giriyor. Efendim böyle şeyler saklıyorsanız dikkatlenmiş. Meğer bu kişiliğe sahip insanların ortak özelliğiymiş. Buradan da karakter tahlili yapacağız. Adam belki hatırası var falan filan saklıyor. Yani hani illaki bir tane sakladım diye komple bu sınıfa mı gireceğiz? Bende var mı dersen, düşünüyorum var. Duygusal zekaları ve ince detay öngörüleri yüksek demiş efendim. Bak eski biletleri veya kuru çiçekleri, bak mesela kuru çiçek ben hiç saklamadım abi. Kuru çiçekleri saklayan insanlar genelde onu zaten kadınlar saklar. Hani bir de böyle çiçek özel bir şeyi varsa, özel bir anın çiçeği ise. Ne demiştik ha? Çevresindeki ince detayları hemen fark eden yüksek bir farkındalığa sahiptir diyor. Sıradan bir günde yaşanan küçük ama tatlı bir anı etraftakilerin gözünden kaçarken onların doğrudan dikkatini çeker. İnsan ilişkilerine de bu incelikle yaklaşırlar. Sevdiklerinin aylar önce öylesine söylediği bir cümleyi ya da ilk karşılaştıkları anı dün gibi hatırlarlar demiş. Sevdiklerinin aylar önce öylesine söylediği bir cümleyi. Bu konuda tabii kadınların duygusal zekası çok daha fazla yüksek. Erkeklerin en büyük, erkekler için en büyük tehlikelerden bir tanesi bu. Söylenenleri unutmamaları. Hani güzel bir şeyse eyvallah ama sıkıntılı bir şey söylediyseniz, efendim o belirli periyotlar halinde önünüze faturası gelir. Fatura ve tabağa konmuş şekilde ara ara hatırlatılır. Sen zamanında şunu şunu yapmıştın veya sen zamanında bunu bunu söylemiştin diye. O yüzden sevgili erkekler, partnerlerinize mümkün olduğu kadar güzel şeyler söyleyin. Akıllarında öyle kalın. Bu romantizm olarak değil sadece, yani ileride çok gerileceksiniz. İkinci özellik demiş mesela, amaç beyni toplamak değil, anı dondurmak diyor mesela. Bu kişiliğe sahip bireyler girdikleri her ortamda fotoğraf veya video çekme eğilimindedir. Bir de şu fotoğraf ve video çekme konusunda arkadaş bir hemfikir olmak lazım bence. Bir yere gittiğimiz zaman fotoğraf çekemiyoruz. Niye? Şey, abi sen tatile gitmemişsin. Sen oraya fotoğraf çekmeye gitmişsin. Lan arkadaş, veya şey, sen orada anı biriktirmiyorsun. İşte konsere gidilir mesela. Hatta bir şey vardı. Bir kadın mesela gösterilir konserde. Yaşlı bir kadın. Herkesin elinde telefon varken o oturup konseri izler mesela. Belki kadın telefon kullanmayı bilmiyor. Belki onu mesela o an çeken karşıda bir, ne bileyim, hani eşi çekmiştir, partneri çekmiştir, ne bileyim çocuğu çekmiştir. Belki o bir pozdur mesela. Biz de hep şey, abi çekme ya, bir anı yaşa. Arkadaş, o fotoğrafı çekerek de o anı veya o videoyu çekerek de o anı esasında ölümsüzleştiriyorsun kısmen. Yani o fotoğraf çekerken de o anı yaşıyorsun zaten. Bizde böyle bir şey de var yani. Neyse, geçelim konuya yine. Ancak amaçları sosyal medyada beğeni veya ilgi toplamak değildir diyor. Onlar için kamera o anki atmosferi ve hissi dondurup saklamanın bir yoldur. Heh, işte anlatmaya çalıştığımız tam da bu ya. Yıllar sonra galeriye ya da anı kutusuna döndüklerinde aynı tebessümle o günü yeniden yaşarlar demiş. Başka? Nostalji onlar için bir güvenli alan. Ben severim. Bak, eski tasarımlar, eski şarkılar veya çocukluk yıllarına ait eşyalar bu insanlara günün stresinden uzaklaşmak istediklerinde çok iyi gelir. Geçmişin o tanıdık ve samimi dokusu kendilerine karmaşık dünyada güvende ve mutlu hissettiren en özel sığınaktır demiş. Başka ne var mesela? Hatıralara dijital dokunuş diyor. Anı biriktirme tutkusunu günümüzde teknolojinin gelişmesiyle yeni bir boyut kazanıyor. Fiziksel biletlerin zamanla sararması, yıpranması veya kaybolması riskine karşı dijital dünyada yeni çözümler sunuluyor demiş. Evet, fotoğrafını çekip saklıyorsun. O şeyle beraber tekrar fotoğrafını çekiyorsun mesela. Bu, efendim, bunları yapıyorsanız eğer, bu sizin ne diyor mesela? Kötü bir şey değil. Bu hani eskileri saklamak ama toplamak o ayrı. Eskileri saklamak esasında ne kadar ne demiştik? Duygusal zekanızın ve ince yapınızın göstergesidir sevgili dinleyenler. Korkmayın efendim, saklayın.

Harika bir düet. Erol Evgin ve Funda Arar'ı Deli Divane Radyonuzdaydı. Namıçın Ay muhabbeti devam ediyor efendim. Sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Bu hatırlatmayı yapalım sizlere ve Pınar Aylin dinleyelim şimdi. Aradığın aşk bende.

Bora Duran döndüm radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ayı muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, şimdi ekonomi genel anlamda hepimizin malumu. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Benzer marketlere gidiyoruz, benzer alışverişlerde yapıyoruz. Yani durum öyle ama dünya geneline baktığımızda da yine zenginler çok zengin. Onlar konunun dışında. Onlar dışında kalan vatandaşlara baktığımızda çok fark etmiyor esasında hayat. Nedir, savaşlar mabaşlar her yeri tabii ki etkiliyor yani. Petrol her yerde zamlanıyor falan. Ve zaman zaman da bu tartışmalar çıkıyor mesela. Bu anketler yapılıyor ya da buluşmalarda hesabı kim ödemeli? Şu cümleyi söyleyebilmek için dünyanın ekonomi tarihine kadar indik. Savaşlardan bahsettik. Geldiğimiz nokta aynı. İlk buluşmada hesabı kim öder? Kim ödemeli efendim? Soralım sizlere. Bak, 17 bin kişilik araştırmadan şaşırtan sonuç denmiş. Şimdi genelde eskiden hep erkek öderdi. Nedir? Öderdi yani. Ödedik. Ama şimdi günümüze baktığımız zaman yani arkadaş bir oturduğun zaman kalkması sıkıntı. Ve bunu sık sık yaptığın zaman tabii ki belli bir periyottan sonra ekonomik gerilmeler başlıyor. İlk buluşmada hesap geldiğinde başlayan kim ödeyecek tartışması bilimsel araştırmalara da konu oldu diyor. Binlerce kişiyle yapılan çalışmalar eşit ödeme fikri yaygınlaşsa da flörtte hesabı erkeğin ödemesine ilişkin geleneksel beklentinin kolay kolay ortadan kalkmadığını gösteriyor demiş. Dünyanın her yerinde bak bu konu hakim hala. İlk buluşma sonunda masaya bırakılan hesap birkaç dakikalık bir ödeme meselesi gibi görünse de araştırmalar bu anın flörtteki beklentiler ve toplumsal roller hakkında tahmin edilenden çok daha fazla şey söylediğini gösteriyor. Mesela baktığımız zaman zaman hani iki taraf ortak ödemeli falan veya kim isterse ödesin. Seçeneklerinde oranların arttığını görürüz. İlk buluşma güzel geçti. Sohbet aktı, taraflar birbirinden hoşlandı ve sıra gecenin kaçınılmaz anına geldi. Hesap alabilir miyiz? Hesabı erkek mi üstlenmeli? İki kişi yarı yarıya mı paylaşmalı yoksa buluşmayı teklif eden kişi mi ödemeli? Oğlum genelde zaten ilk buluşmada buluşmayı teklif eden erkek oluyor yani. Modern flörtün en eski tartışmalarından biri hala kapanmış değil diyor. Üstelik bu konu yalnızca sosyal medyada yapılan kadın mı erkek mi ödemeli tartışmalarından ibaret değil. Evet, bu tartışmaları biliyoruz. Zaman zaman programda da yer veriyoruz hatta. Araştırmacılar yıllardır insanların buluşmalarda gerçekte ne yaptığını ve karşı taraftan ne beklediğini inceliyor demiş. Detaylara girme çok. Çok özele girme bence. Sonuçlarsa modern ilişkilerle geleneksel beklentilerin aynı masada oturmaya devam ettiğini gösteriyor. Yani sevgili erkekler, efendim ödemeye devam ediyoruz. Yani şu an bir kısmınızın gözlerinin parladığını biliyorum. Acaba dur bizden sekti galiba konu diye. Değil, yani ilk buluşmalarda yine erkek ödüyor. Bak, araştırmanın sonucu oldukça netti demiş. İlk buluşmalarda erkekler hesabın tamamını neredeyse her zaman ödüyordu. İlişki ilerledikçe ödeme paylaşımı artsa da erkekler sonraki buluşmalarda da daha fazla ödeme yapıyordu. Yani hesap bizde. Katılımcılar yalnızca uygulamada erkeğin daha fazla ödediğini söylemedi diyor. İlk ve sonraki buluşmalarda erkeğin daha fazla ödemesi gerektiği beklentisi de öne çıkmış. Kadın katılımcılar masrafları paylaşmaya belirli ölçüde açık olsa da hani sadece çayları paylaşın. Araştırmada tam anlamıyla eşit bir paylaşım görülmedi. Tamam, çayları ben, yemek falan, geri kalan içecekler. Konser biletleri gerekirse. 17 binden fazla kişiye sormuşlar efendim. 17.607 evli olmayan heteroseksüel katılımcıyla gerçekleştirilmiş anket. 6 ay veya daha uzun süredir flört eden erkeklerin %74'ü ve kadınların %83'ü iki tarafında flört masraflarına katkıda bulunduğunu söylemiş. Ancak kim daha fazla ödüyor sorusunda gelindiğinde tablo değişiyor. Az çok tahmin etmişsinizdir tabloyu. Erkeklerin %84'ü, kadınların ise %58'i erkeğin flört masraflarının daha büyük bölümünü karşıladığını bildirdi diyor. Kadınların %57'si ilk buluşmada bile hesabın bir kısmını ödemeyi teklif ettiğini söyledi. Nezaketen. Fakat araştırmanın belki de en ilginç sonucu bundan sonra geldi diyor. Neymiş o?
kadınların %39'u teklifinin reddedilmesini istedi diyor. Nasıl yani? Ha bak. Ooo, resmen bu bir oyun. Araştırmaya katılan kadınların %39'u ödeme teklifinde bulunsalar bile erkeğin bu teklifi reddetmesini istediğini belirtti. Ha ya bunu ben ödeyeyim falan filan dediğini mesela erkek, tamam o zaman sen öde derse. Kadınların %44'ü ise erkeğin kendilerinden hesaba katkıda bulunmalarını beklemesinden rahatsız olduğunu söyledi. Hani madem kardeşim daha bir madem buluşuyoruz flört, yani kusura bakma yani. Ancak bunun tam tersi bir beklenti de vardı demiş. Kadınların %40'ı erkeğin kendilerinin ödeme yapmasına izin vermemesinden rahatsız olduğunu belirtti. Hani evet, %40'lık bir dilim de var. Diyor ki kardeşim ben ödeyeceğim. Hayır, erkek ben ödeyeceğim diyor. Mesela izin vermiyor. Bir de o şeydir, bir karizmadır yani. Mesela kadın ödemek ister. Orada hesabı alan garsona şöyle şey yaparsın. Benden diye. Yani öyle olduğu zaman garsona tabii direkt hesabı erkekten alır. Durum böyle. Yani ara ara ufak tefek bölüşmeler olsa da efendim ama hesap daha çok geçmişte olduğu gibi bugün ve yarında da yine erkek tarafında olacak. Tedbirinizi ona göre alın.

0: Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo.
8: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: açacağını. Sende bir şeyler vardı, hissediyordum.
1: 24 saat.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Partisi Radyo Sahil 95'te.
1: Ay sisi paisi.
2: Neredesin Pango?
1: Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver bir toz gelsin yıvık bir kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan.

Dedim Samet ten benden. Önce babam Rolex'ten giri. Makinalı sen soft minigam 10 miligram. Ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. Abi bir toz gelsin yavuk kal. Düşmanım yok döküyorum dost gibi kam. No limit lan los gibi boz boz kok. Komplike yap boz gibi kafa karıştır. Yalı Yunusların denizine dal 100K gece konseri yap.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Reklamlar. Son 2 3 4.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Alia'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım. Ya da boş ver böyle iyi.

0: Kulesi Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Düşünce kör bir karanlık gözlerinden, derindi her bir sözü her bir yerinden. Çözüldü bağlarım tam dizlerimden, buram buram sarhoşum saçlarının her bir telinden.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Reklamlar bitti.
0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel soullar. En güzel soullar. Radyo Sahil'de.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
4: Reklamlar bitti.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

ayaklarıma ektim. Onlarla biçeceğim. Ve ben seni yarın seveceğim. Unutma. Unutulanlar unutanları unutmayacak.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

başkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

O zaman ya ateşsin ya külüm, ya ölümsün ya düğün, ya yüzümsün ya hüznüm, ama ne olur.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
5: Radyo sahil.

dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek sen varsın.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel sollar. En güzel sollar. Radyo sahilde.

0: nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Son artık çok mu korkuttum? Şarkılar yarım kokunu unuttum.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında.

sen ön bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken, gülleri koklarken,

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen ölün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: içerim. Otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım.
1: Yemin verdim gitmem bir yere, taş olur.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

boşuna koşup yorulabilmek kolay.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.